0: FM yine sürmek yevmek.
1: Heytor Villa Lobos Etiudner gitarı hamar Hamar yot mi minor Hamar yerek re major Hamar hing do major Hamar dasnerku la minor Hamar yerku la major Hamar ut do diez minor Hamar dasnemek mi minor Yev hamar mek mi minor Katarume Manuel Barruekon gitar.